0: tam online elde edebilersen. Bank of Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Siz. Etraflı 138. Kalkbank. Uğurla birlikteyik.
1: Asece Kalkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Hacı Zaffar mı sende, kalbi ganedir sen? Sana gel gel deyende naz edip gedirsen. Hacı Zaffar mı sende, kalbi ganedir sen? Sana gel gel deyende naz edip gedirsen. Gel gel gel yarın bela naz etme sen. Aşığı pek koyup bir yana gitme gel. Gel gel gel yarın bela naz etme gel. Aşığı pek koyup bir yana gitme gel.

gönderin. Gel gel gel gel, belana gitme gel, karşı bir tek boyu bir yana gitme gel. Gel gel gel yara, belana zetme gel, karşı bir tek boyu bir yana gitme gel.

Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Ötenillerin en yaşları.

0: Danışır Bakı.
1: Azerbaycan Radyosu. Her şey bizden başladı.
2: Gözümü açandan, ağrım kesenden biz Azerbaycan Radyosu'na kulak asmış olduk. Orada tiyatro tamaşaları gidirdi, biz montaj kulak asardık. Leyli Mecnun'a, Arşın Balalan'a, o olmasın, bu olsun ha. Ondaki televizyon yok idi. Radyo bizim için doğmaydı, şimdi de doğmadı. Haftada bir defa, pazar günleri saat 2'de Muhammed konseri verirdi. Biz onu çok bir hevesle gözleyerdik, kulak asardık ona evveden ahire kadar. Radyo o demeydi ki, bir vakit eşitirsen, bir vakit oyunla yaşayırsan. Ona göre Azerbaycan radyosu benim için çok doğmadı. Şimdi radyolar çok, işte senin öz işi var. Ama Azerbaycan radyo

0: FM 105 sizin dalganız.
1: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
2: Biri varmış,
3: biri yokmuş.
4: Aziz balalar, radyoya yakın oturun. Peri Nene'ye kulak asın.
2: Bugün size meşedeki kozalar kimindir nağılını danışacağım.

lazım? Başka kurban ne lazım? Ben özüm sana kurban. Bir son bahar kimse naz etmene gülse. Güneş kimi gülse.

hayatı ardasın, var mısın yok musun? Ben seni izledim, günah tek gözledim. Her akşam, her gündüz, her gece, her sabah.

fasız dünyada. Görüştük ne çetin, ayrıldık, ayrıldık ne nasıl. Hardasın hayatım, hardasın.